0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba. Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erşitrase 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Schütrasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Hamburg'un halkalarından, Tire Radyo'dan, merhaba Hamburg'dan hepinize günaydın diyorum. Bir saat olmak üzere, yaklaşık her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Sizlerin mesaj eşliğinde güzel bir yayın olacağını diliyoruz. Sizlerin, yani mesajınız önemli olacak. Dün yayın olmadı. Sağlıksal durumlarımızdan üzeri hasta olmadım, merak etmeyin. Doktora gitmem gerekti. Ama bugün hem küçük altınımızı dağıtacağız, hem de sizlerle birlikte konuşacağız. Bir telefon konuğumuz da olacak. Dün öğrencilerle yemek yemeye gittik. Oraya bir teşekkür borçluyuz. Ondan sonra geri döneceğiz. Bu arada siz bunlarla güzel oynamışsınız. Sarp.
1: Neyle?
0: Bilgisayarın sesini kapatmışsınız. Neyse, radyoya gidiyor. Önemli olan radyo her zaman. Bir saniye, hemen hallediyoruz onu da, dur.
1: Biz hiçbir şey en son.
0: Oynamışsınızdır. En sen, ben yok yok, ben seni biliyorum abi. Sen oynarsın abi. Ben görmem, oynarsın. Ha, şimdi ses geldi. Şimdi Facebook'a da gidiyor, TikTok'a da gidiyor, televizyona da gidiyor artık. Şimdi o zaman biz ilk müzik aramıza girelim. Ardından geri dönelim. Ümit Besen Pamela ile birlikte desin ki seni unutmaya ömrüm yeter mi? Ardından yine sizlerle birlikteyiz. Sizlerle dinlemeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Ein wunderschönen morgen aus der ich deutsche geschmorin schon mehr haben. Murk mit mein wenig Geld kennen und mit dem lieben Sarp gemeinsam an meiner linken Seite. Jetzt habe ich deinen Kopfhörer berührt. Sind wir eine Stunde für euch live. Und natürlich freue ich mich auf die heutige Sendung. Gestern waren wir leider nicht live, aber dafür heute. Also auf jeden Fall nicht vergessen, uns zuzuhören. Jetzt Seni unutmaya ömrüm yeter mi von Ümit Besen.
2: Boynuma sarılıp öper koklardın, seviyorum derken.

0: Seni unutmaya ömrüm yeter mi dedi Ümit Besen Pamela ile birlikte ve bizlerle devam ediyoruz. Şimdi bol bol mesajlar da var tabii ki. Bol bol günaydın mesajları var. Teşekkür ederiz hepinize. Teker teker önemli bunlar. Önemli bizler için. Hayırlı sabah. Dilekleriniz güzel. Yayın dilekleriniz bizler için önemli. Evet, tabii ki birkaç etkinlik durumumuz da olacak. Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Onun için Hamburg'da birkaç etkinlik olacak. Onları yayın geçiş süreci vereceğiz sizlere tabii ki. Başka tabii ki hepsi günaydın mesajlarınıza teşekkür ederiz. Önemli bizler için hayırlı yayınlar dilekleri fazla da teşekkür ederiz. Şimdi hava durumuna bir gidelim. Hava durumuna bakalım, ondan sonra program sende Sarp.
1: Ben de.
0: Ben sana verdim bir şey, dedim yayın hazırla. Hazırlanmadıysan kalırız ortada.
1: Yok, hazırlan.
0: Yayın yapmayız, kapatırız abi. sonra sokakta seni gören sana kızabilir biraz. Bakar senin yüzünden yayın olmadı dedi, derler. Şimdi havamıza bakınca güzel bir hava yok zaten. Şu an dışarı bakıyorum, bayağı bir bulut var. Yağmur gece yağmış. Gün ortasında da yine yağmaya devam edecek. Yaklaşık 13 ile 14 derece arası olacak. Yarın da aynı şekilde yine 13 ile 14 arası. Yarın biraz azıcık böyle güneş görebilirsiniz. Sabah uyandığınızda biraz güneş çıkabilir. Pazar günü ise 12-13 derecelerde olacak. Pazartesine itibaren yine biraz ısınacak. 14-15 derecelere ulaşacak. Yani belki önümüzdeki hafta yine biraz daha güzel havalar yaşayabiliriz. Onu da buradan vermiş olalım. Ja, vielen Dank für die ganzen WhatsApp-Nachrichten. Die freuen uns sehr. Natürlich auch lieben Dank an TikTok und auch an Facebook, die da schreiben. Da achten wir ja nicht unbedingt immer drauf. Also nicht wundern, wenn wir da nicht direkt antworten. Und wettermäßig sind wir ja heute sehr bewölkt aufgestellt mit rund 13 bis 14 Grad und einer Regenwahrscheinlichkeit von 90% erwartet uns schon eine gewisse kühle Temperatur. Morgen hingegen wird es dann 14 bis 15 Grad und zwischendurch wird es regnen, stürmen. Aber das Ganze geht dann auch wieder am Abend flöten, beziehungsweise so, dass wir mit keinem Regen wieder zu rechnen haben. Am Sonntag nur noch 12 bis 13 Grad, aber dafür ab Montag dann wieder überwiegend 14 bis 16 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Also scheint es so, dass es nächste Woche wieder etwas schöner wird. So, jetzt eine ganz kurze Musikpause wieder von Tantasche mit Bisch, sag ich ja. Danach kommen wir für euch zurück. Çalalım mı 5 dakika Tantaşı'dan?
1: 5 dakika çalalım.
0: 5 dakika da gitmiyor her şarkı, neyse. 5 dakika bekleyemem. Hadi kolumlarını 5 dakika beklemeyeceğim, hadi.

0: Evet, 5 dakika dedi bizlere. Tantaş, şimdi geri döndük ve devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne konusunu getirmiş. Düşünüyorum şimdi tabii ki. Ben söyledim ama sen gir konuya bakalım.
1: Yani şimdi biz buraya hani bir hafta oldu geleli. Yani bu bir hafta önce de olmuş bir olay. Hani 3 kere yaklaşık olarak ya 2 ya da 3 kere okullara saldırı düzenlendi. Hani yani bu konu hakkında yani yorum yapabilecek bir şey değil. Hani yorum yaptığımız zaman biz suçlu oluruz ya da başka bir şey oluyor. Yani bu okul ya, yani çocukların burada hayat gelişimlerini yaşadığı, böyle bilgi edindiği bir yere böyle saldırılar düzenlenmesi bence çok ya anormal bir şey. Yani Amerika'ya döndük iyice. Yani ama Amerika'nın da en kötü özelliğini aldık diyebiliriz yani.
0: Yani son bir haftadır kaç olay oldu dedin?
1: Biz yani geçen hafta geldik. Ondan 2 gün önce de oldu. Ondan sonra da 2 kere oldu. Hatta bir tane kız öldü. Ondan sonra bir tane işte çocuk kavgalı olduğu, yani okul çıkışında kavga ettiği birine ertesi gün işte pompalı tüfekle gidiyor. Hani okula saldırıyor. Yani pompalı tüfekle elinde istediği gibi yürüyor. Hani bunların tartışılması gereken konular ve bunlara bir önlem alınması gerekiyor yani.
0: Şimdi önlemi tabii ki bu olaylar Türkiye için özellikle zaten eğitim sistemi geride kalmış bir ülke için bu konular tabii ki daha da zararlı oluyor eğitim için. Özellikle annelerin, babaların çocuklarını okula göndermeme isteği oluşuyor veya Türkiye'de göndermeme isteği oluşuyor böyle olaylar olunca. Aslında sadece bizlerin zararına oluyor. Sen şimdi peki tabii ki sen diyorsun ki bu olaylar oldu. Bu olaylar şimdi sen yokken oldu. Ondan önce var mıydı bildiklerin, duydukların?
1: Oldu. Yani
0: oldu.
1: Öğretmen öldü, öğrenciler öldü, insanlar öldü. Yani çok fazla yavaşlanmaya başladı ve bu yıl bildiğim kadarıyla bütün hepsi bu yıl yaşandı. 2026'ya girdiğimizden beri yani çok fazla olmaya başladı ve ya ben mesela şu an korkuyorum. Şu an buradayım ama benim babam öğretmen. Şimdi benim babamın çalıştığı okula saldırı düzenlense ben yani o kadar korkunç bir olay ki ben şu an aklım mesela yani babam da yani adam okula gidiyor. Bir tane birisi gelecek, saldıracak.
0: Allah korusun tabii ki. Yani o yönden inşallah bir şey olmaz. Sonuçta yetkililer de ona göre alıyor aslında önlemlerini diye biliyorum. Umarız bir şey olmaz. Umarız kötü bir şeyler başa gelmez. Kötüsünü düşünmeyelim. Düşünmezsek öyle de olmaz diyelim. Öylece kapatmayalım da zor bir konu. Ben anlıyorum. Biraz sonra da zaten haberine de vereceğiz inşallah kaç tane okulun nerede olduğunu, neler olduğunu. Bu olaylar önemli olaylar ve konuşulması gereken olaylardan biri. Okullara saldırı edilirse o zaman eğitim sistemi aslında sallantı altında olur. Eğitim sistemi sallantında olursa ülkenin geleceği yok olur aslında. Çünkü şu anlık belki bir ülke işleyebilir ama eğitim olmazsa iş adamları, avukatlar, mimarlar, doktorlar aklınıza ne geliyorsa bunlar olmaz işte. O zaman bunlar olursa da işimize yaramaz çünkü eğitimsiz olmuş olurlar. Bir doktor olmayınca veya biz bir doktora gidince doktor bize dese ki işte ben bunu internetten öğrendim, ben o doktorun yanından giderim geri. Yani hani o doktorda olmam. O yüzden eğitim sistemimiz çok önemli ve böyle olaylar aslında sadece neyi gösteriyor? Özellikle ki okullarda yani ben şeye de karşıyım. İlla okulun her tarafı kapanacak. İşte silahlı adam dikilecek önlerine. Ona da karşıyım. O da o zaman hani Almanya'da ya da bizim Friedrich Merz'in dediği bir kelimesi var. Hani dış görünüme uymuyor ve hani o konuda mesela doğru, dış görünüme uymuyor, değil mi? Bizim Friedrich Merz'in dediği bir şey var. Aslında onunla bizleri kastetti de. Ama dediği de yalnız hani yanlış bir şey de yok. Friedrich Merz dedi ki hani bazı insanlar şehir görüntüsüne uymuyor. Hani veya şehir görüntüsüne bakarsak bir yanlışlık var dedi. Çok tepki aldı adam. Koltuğu bırakmıyor. Bize de var biraz o koltuk sevdan. Hani koltuğa oturduğumuzda kalkmıyoruz.
1: Var var o. Türkiye'de de
0: çok. Hadi neyse çok konuştuk yine. Bir kısaca müzik arası yapalım. Sıla desin. Yok ne diyeyim. 2010 senesinde Sıla bir şarkı çıkarmıştı. Oluruna bırak demişti. 2026'nın da olur da yokmuş çıkartmış. 2026 öyle bir sene. Artık olur da mı yokmuş bilmiyoruz. Biz öyle düşünmeyelim tabii ki bu şarkı neticede. Acı bal desin Sıla, ardından geri dönüyoruz. Wir haben jetzt gerade mit dem Sarp über ein Thema gesprochen, denn ich habe ihm eine Aufgabe gegeben, dass er ein Thema mitbringen soll, und er hat tatsächlich ein Thema mitgebracht, was ihn extrem betrifft, denn er geht ja in der Türkei noch in die Schule, und er hat mir gesagt, dass er Angst gerade hat um seinen Vater, denn sein Vater ist in der Türkei Lehrer, und in den letzten Tagen gab es extrem viele Angriffe auf Schulen in der Türkei, und das ist ein Ereignis, was extrem schlimm ist und worüber man eigentlich versprechen muss. Dazu wird es gleich noch mal ein paar Nachrichten geben, welche Schule davon betroffen war und was das eigentlich bedeutet, dass Schulen angegriffen werden. Denn wenn Schulen angegriffen werden, dann wird unser Schulsystem angegriffen. Und ein Schulsystem bedeutet die Zukunft dieses Landes. Denn wenn ein Schulsystem ein erfolgreiches System ist, dann brauchen wir uns über unsere Zukunft, über unsere Wirtschaft, über unsere ganz kurz über unsere Zukunft gar keine Sorgen machen, denn die Zukunft wird von unseren Jüngeren oder wird von der jüngeren Generation geführt, und wenn die jüngere Generation gut gebildet ist, das Bildungssystem gut ist, dann kann es nur für uns zum Vorteil sein. Wir machen eine ganz kurze Musikpause von Sıla, kommen danach wieder für euch zurück. 2010 hatte das Lied Sıla ähnliches Lied schon mal rausgebracht. Oluruna Bırak war das Lied. Also lass es einfach passieren, oder lass uns einfach gut passieren, hoffentlich, oder so mit dem guten Gedanken hat sie gespielt. Jetzt hat sie geschrieben, oder jetzt hat sie ein Lied rausgebracht. Auch wenn es positiv ist, hätte es so oder so nicht funktioniert. In euren Ohren, Acıbal mit Sıla.

0: Live geht's weiter jetzt hier auf Tierradio beim Merhaba Hamburg. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich habe gerade eben auch nochmal vergessen, mich bei den WhatsApp-Nachrichten zu bedanken auf Deutsch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr an uns denkt und uns schreibt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ama bu hafta İstanbul Başakşehir'de bir okul bahçesinde bıçaklı saldırı yaşandı. 10 yaşında bir kız çocuğun hayatını kaybetmiş. Ve bu ilk değil. Mart'ta Çekmeköy'de bir öğretmenimiz öldürüldü. Nisan'da da Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kaybetmiş. Bu ne demek ki bir senede?
1: Bir senede.
0: Bu kadar çocuğun ölmesi çok üzücü. Yani İstanbul Çekmeköy'de, Siverek'te, Kahramanmaraş'ta, Turgutlu'da, İstanbul Başakşehir'de bu ne demek ya? Bu ne demek?
1: Yani
0: bu çok üzücü bir şey. Mikrofona yakın ol.
2: Bu şeydeki İstanbul Başakşehir'deki ölen kız 10 yaşında da çok tatlı ufak tefek bir tane kız ölmüş yani. Hani yani büyük bir ihtimalle arada kaynadı yani o.
0: İşte orada da işte çocuk okullarımız ne kadar güvenli olduğunu görüşmemiz gerekiyor. Okullarımız ne kadar güvenli? Bu ne demek? Şimdi okulun önüne silahlı bir adamla dikilmesi gerekiyor. O da üzücü bir şey. Yani. O da çok üzücü bir şey. Okulun önüne silahlı adam dikilmesi. Onu mu istiyoruz? Hayır. Demek ki ama genel anlamda ülke genelinde bir sorunumuz var. Ülke genelinde bir hani sen ülke genelinde peki kendini güvenli hissediyor musun?
2: Ülke genelinde yok.
0: Nasıl güvenli ben hissetmiyorsun?
2: Akşamları dışarı çıkmıyorum mesela.
0: Bak. İşte bir erkek olarak genç kız olarak konuşsak bunu, genç kız o zaman hiç çıkmaması yani lazım. Bütün gün çıkmaması lazım. Sen akşam çıkmıyorsan erkek olarak.
2: Aynen öyle.
0: İşte bunlar önemli işler. Bunlar önemli konular. Ve güvensizlik çok zor.
2: Yok yani nereye gidiyoruz hiçbir fikrim yok. Yani hiç çok kötü durumlardayız.
0: Allah kolaylık versin. Ne yapalım? Yani Allah kolaylık versin demekle de bitmiyor bu işler işte.
2: Bunlar bir çözüm.
0: Bunlar çözülmesi gereken sorunlar. Bunlar öyle hani bir şey olmaz hani olur inşallah falan demememiz gerekiyor. Burada siyasetçilere tabii ki değiniyoruz. Koltuktan kalkmayanlara. Hani koltuktan kalkmıyorsanız bari bu sorunları çözün de koltukta kalmanıza bari bir neden olsun. Diyeyim. Yeter artık.
2: Yani.
0: Abi. Şimdi.
2: Benim başım yanacak.
0: Ne oldu? Senin başına yanmaz. Yok bir şey olmaz.
2: Ben geri döneceğim. Benim başım yanacak.
0: Niye? Yoksa hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Hiçbir şey olmaz. Şimdi ne yapalım? Kısaca müzik arasına mı girelim?
2: Evet, ondan sonra müzik arasına girelim.
0: Çünkü siz davet ediniz birinizden.
2: Evet.
0: Biliyorum onu. Onu bir kısaca arayalım. Bir de şimdi tabii ki bekliyor insanlar. Neyi bekliyor?
2: Altını bekliyorlar.
0: Çeyrek altını bekliyorlar. Şimdi bir sorunumuz var tabii ki ortada. Dün şifreyi vermedik. Dönce şifreyi. Evet. O yüzden bugün bir değişiklik yapıyoruz. Şifreyi veremedik. Yine de toplayanlar olmuştur. Teşekkür ederiz yine de. Müzik arasından sonra telefon konuşmamızdan sonra onu telefon söyleyeyim. Telefon konuşacağız biraz sonra birisiyle birlikte. Bizlere yazan çeyrek altın kazanır. Tabii ki bizden daha önceden de bir şey kazanmaması gerekiyor. O yüzden güzel dinleyin. Az sonra çeyrek altınımızı dağıtacağız. Bu haftanın çeyrek altını vereceğiz abi.
2: Verelim abi.
0: Sana mı versem?
2: Yok abi.
0: Yok sana vermem lazım. Nasıl istesen de vermezdim. Şimdi abi. Fatih Kısaparmak bizlere haram saltanatı desin ardından geri dönüyoruz. Ein schwieriges Thema. Ich habe das gerade nochmal auf Türkisch gesagt. Diese Woche in Istanbul auf einem Schulhof greift ein Jugendlicher Kinder mit einem Messer an. Eine 10-Jährige stirbt dabei. Und das ist nicht der erste Fall in diesem Jahr. Im März wurde eine Lehrerin getötet. Im April starben in Kahramanmaraş 9 Kinder und ihre Lehrerin. Und da stellt man sich die Frage, wie sicher sind denn die Schulen in der Türkei, wenn das Bildungssystem da angegriffen wird? Und es wird angegriffen. Das sind einzelne Fälle, die ich jetzt aufgezählt habe, aber es gibt noch mehrere andere Fälle, von denen Nachrichtenseiten nicht mal berichten, weil sie es nicht dürfen. Und das ist extrem, extrem schlecht für unser Bildungssystem in der Türkei. Und ich hoffe, dass die jeweiligen Behörden, dass die jeweiligen Menschen, dass die jeweiligen Leute, die auf diesen Sitzen sitzen oder die auf diesen Positionen sitzen, das im Kopf haben und sowas angehen. Und vielleicht ist es nicht die beste Option, Leute mit einer Waffe vor die Schule hinzustellen. Das passt dann auch wieder nicht ins Schulbild, so wie es Friedrich Merz mit dem Stadtbild gesagt hat. Das stimmt dann daher wiederum. Aber was soll man machen? Ich hoffe, dass das Thema nicht nochmal aufkommt und dass wir uns nicht nochmal darüber unterhalten müssen. Wir hören uns jetzt eine kurze Musikpause an und nach dieser Musikpause habt ihr die Chance, ein Viertel Gold zu gewinnen. Bedeutet, wenn ihr uns gleich noch zuhört, wir haben noch eine kurze Telefonverbindung, das werden wir gleich immer noch kurz machen. Danach habt ihr die Chance, ein Viertel Gold zu gewinnen. Ich weiß, ich hatte eigentlich ein Passwort durchgegeben, allerdings konnte ich gestern das Passwort nicht durchgeben. Bedeutet, gestern gab es keine Live-Sendung, bedeutet, es gibt dieses komplette Passwort nicht. Deswegen lassen wir das jetzt so. Ihr habt gleich die Chance, unter 0177 977 2772 ein Viertel Gold zu gewinnen. Jetzt in eurem Fatih Kısa Parmak mit Haram Saltanatı. Danach kommen wir für euch zurück.

0: Alo.
1: Alo, günaydın İsmail abi. Nasılsın? İyisindir inşallah.
0: Günaydın. Teşekkür ederim. Kerimciğim sağ ol. Sen nasılsın?
1: Allah'a şükür bizler de iyiyiz. Dün senin yanındaydık biz. Dün biz senin yanındaydık. Sağ olsun çocuklarımızı yalnız bırakmayıp Türkiye'den gelmiş öğrencilerimizi davet ettin. O yüzden radyodan sana teşekkür etmek istedim. Şimdi orada da tabii ki ettik teşekkürümüzü. Resimde çektik. Paylaşacağım da İsmail abi, bak seni paylaşacağım. Teşekkür ederiz valla, çocukları yalnız bırakmadın. Davet ettiğini Allah razı olsun Közentep Ayrton'u olarak. Teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadığın için çocuklarımızı.
0: Afiyet olsun. Çocuklar bizim çocuklar. Çocuklarımızı nasıl yanlış bırakalım gençlerimizi?
1: Yine de herkes yapmaz yani İsmail abi. Değil mi Sarp'cığım? Bak dün neler yediniz ya? Biraz söyle insanlara ya. İsmail abi.
2: Ne yemedik ki ya?
1: Ne yemedik? Bak İsmail abi ne yemedik diyor. Bak valla konuşmadım bak. Gerçekten konuşmadım. Kendisi ya. Diyor bak. Kendisi diyor. Allah binlerce kez razı olsun.
0: Gençler fazla bir şey yemedim.
1: Ya hakikaten yemediniz değil mi ya? O kadar doldurdu ki yemediniz. Ben yedim zaten yine de neyse.
0: Ben fazla yedim ya. Bu arada.
1: Bak İsmail abi ne yapıyorsun? Nasılsın ya? Sen hiç şey
0: çalışıyoruz. İşimizin başındayız.
1: Sabahtan akşama kadar çalışıyor. İsmail abi ben ne zaman arasam ya bir iştedir ya dükkan açıyordur ya dükkan yapıyordur. Vallahi maşallah İsmail abi çok yüksek tempoda çalışıyorsun.
0: Sen öğrenci yetiştiriyorsun. Biz de insanlara hizmet ediyoruz bu alanda.
1: Teşekkür, evet kesinlikle. İsmail abinin o konuda yani hiç lafım yok. O kadar yani abi insan bazen İsmail abi diyor ki Kerim yeni dükkan açacağız. Tamam diyorum. Bakalım açsın. İsmail abi bir arıyorum, iki hafta sonra açtık biz bile Kerim diyor. Yani ben Almanya'da bir Alman şirketine versem bunu
2: yapamazlar.
1: Oho bir sene sürer. Önce onun planlaması olur ama bak İsmail abi de tak tak hemen oluyor.
0: Alman şirketlerinde tam uzun sürer. Ama onun da Almanlar tarafından kabul edilir tarafları var. Bizim taraftan biraz farklı durumlar. Onların tarafından farklı. Biz biraz millet olarak aceleciyiz, sabırsız. Ondan kaynaklanıyor. İnsanların her şey bir an önce olsun falan seviyoruz. İnsanlara hizmet verelim. Bir anda insanlarla buluşalım. İnsanlarla haşır neşir olalım. Bizim biraz böyle kültürel bir durumumuz var biliyorsun.
1: Doğru.
0: Sonra bizim insanlar diyor açamadı işte parası bitti iflas etti falan diyorlar.
1: Doğru o da var ha doğru bizim insanlar para bitiyor. Ya abi insan şey oluyor hani icabında dükkan açılmayınca parası bitmiş oluyor hemen. Ben de diyorum ki Allah Allah sen nereden gördün parasının bitmesi sanki hemen para bitiyor olmayınca açılmayınca dükkan. İsmail abi teşekkür ederiz. Bol
0: Bu hafta köndeyiz biliyorsun.
1: Bu hafta
0: önümüzdeki hafta Köln'de bir yer yaptık.
1: Aa doğru açıyoruz İbrahim Köln'de. Abi açıyor. Köln'de yeni bir restoran açıyor doğru.
0: Ha,
1: doğru.
0: Bu hafta inşallah nasip olursa açıyoruz.
1: İnşallah ben de cumartesi oradayım zaten. Cumartesi ben de Köln'deyim. Çocukları Köln'e götüreceğiz.
0: Tamam.
1: O zaman orada görüşürüz inşallah. Bir de başka dükkanlar da açıyor musun ya? Ben bir şeyler
0: başka duydum. Başka dükkanlarda var.
1: Oo, vay bak abi dükkandan dükkana geçiyor. Bak İsmail abi ben diyorum işte abi açar. İsmail abi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun
0: ben
1: binlerce kez.
0: Ederim.
1: Hadi o zaman sana iyi uykular mı dileyim? Uykudan da uyandırmışım ya. Uykudan da uyandırdım seni ya.
0: Yok uyanmıştır bu saatte uyku olur mu?
1: Abi var vallahi bak bizim insanlarımız da var dedik ya bizim insanlarımız diye. Var yok, o da var.
0: Bu saatte uyku olursa olmaz bu saatte uyku olmaz.
1: Hadi o zaman çalışalım İsmail abi biz de çalışalım müzik çalmamız lazım. Bir de insanlar ne bekliyor biliyor musun şu an? Neyi bekliyor biliyor musun? Çeyrek altını bekliyor kazanacaklar şimdi çeyrek altını dağıtıyoruz bugün. Bir çeyrek altın aha. Var.
0: Bana var mı?
1: Sana maalesef yok İsmail abi ama ben sana alayım.
0: Sen bana alma.
1: O şeylik aldın sana dağıtamazsın.
0: Kuralım
1: neyse
0: kuralım uyarım.
1: Şimdi kuralı olmaz. Şimdi şöyle bir kuralımız var. Beyinle kahve içtin mi içtin. Çay içtin mi içtin. O zaman olmuyor. Kazanamıyorsun. Öyle bir durum
0: niye var. Niye o zaman benimle çay kahve içtin sen? Bak dükkan oldu.
1: İşte kötü oldu bak kötü. Keşke içmeseydik.
0: Dükkan açıyoruz. Yani lazım olacak şimdi para bize şu
1: tamam,
0: anda.
1: Tamam şey yaparız. Ben sana atarım bir binlik. Sorun tamam. Yok. Hallederiz. Allah çok razı olsun İsmail abi. Herkese. Teşekkür ederim.
0: Hayırlı günler.
1: Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Tamam.
0: Hadi.
1: Das war Ismail Kocakoc am Telefon. Wir bedanken uns bei ihm wirklich zahlreich. Er hat die Kinder zum Essen eingeladen gestern im Restaurant und es ist wirklich eine wunderbare Erfahrung zu sehen, dass hier die Kinder nicht allein gelassen werden in hier, wenn sie in Deutschland sind, zum Essen eingeladen werden. Und ich kann euch wirklich verraten, das ist so extrem, dass wir werden, also die Kinder werden zahlreich von Restaurants eingeladen und das finde ich an dieser Gastfreundschaftlichkeit in Deutschland, vor allem von den türkischen Mitbürgern, extrem cool, dass ihr die Kinder nicht allein lässt. Die kommen aus der Türkei hierher, fühlen sich hier nicht unbedingt direkt wohl, aber durch diese Energie, die geschaffen wird, durch dessen, dass man eingeladen wird vom Restaurant und so weiter, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dabei ein großer Dank an Ismail Kocakoc. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Eine sehr schöne Erfahrung. Salp hat sich auch gefreut. Oder Salp, sag mal ja. Ja, ist Diade.
2: Ja,
1: ja. Ja, er hat sich auch gefreut. Deswegen vielen, vielen lieben Dank nochmal, lieber Ismail Kocakoc. Jetzt kommen wir mal auf Teil zu sprechen, worauf ihr eigentlich alle wartet. Und das ist ein Viertel Gold. Ich frage mich gerade, wie ich das am besten machen soll. Das hier abstrakt schon die Schädel gehalten, ne?
2: Son şifreyi verelim.
1: Şifre vermiyoruz, bitti.
2: Ha, şifre bitti.
1: Şifresiz dağıtıyoruz şimdi. Neden? Dün veremedik şifreyi çünkü.
2: Ha, o zaman
1: şimdi dün veremediğimiz için mantıksız olur. Olmaz artık ha? Artık şey yapamayız yani şifreyle ilerleyemeyiz. Biz ne yapalım biliyor musun? Bir kısaca şimdi şarkı arasına giriyoruz. Şarkı arasında yazan arayan değil bak. Arayan değil. Yazanı geri arayacağız. Çeyrek altınını siz kazanacaksınız. Şarkı arasının içinde İbrahim Tatlıses bizlere gelmezsen gelme desin. Ardından geri dönüyoruz. Bizlere 077 977 27 72'den yazanlara çeyrek altın dağıtıyoruz. Machen das jetzt so. Ganz kurze Musikpause. Und in dieser Musikpause, wer uns schreit unter der 0177 977 2772 mich nicht kennt, mit mir bis jetzt keinen Kaffee, keinen Tee getrunken hat, hat die Chance, jetzt ein Viertel Gold zu gewinnen. Jetzt. Also, gut zuhören. İbrahim Tatlıses, gelmezsen gelme.

0: Doğru söylüyorsun. Şaka yapıyorum ya.
1: Bak, ne yap biliyor musun?
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Biliyor musun? O benim sana verdiğim iş var ya. İş istedim ya senden. Onu hallet, alırım sana.
0: Vay vay, seni var ya. Ya aynı Kazım gibi oldun ya. Kazım,
1: ben hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey değil. Onu hallet. Artık biz böyle çalışıyoruz ya. Biz böyle çalışıyoruz abi.
0: Sistemle çalışıyoruz.
1: Sistemli. Sistemimiz var bizim. Sistemli çalışıyoruz. Tamam. Nasılsın? İyisindir. Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?
0: Yok, ben bugün fırayım ya.
1: Abi sen ne zaman çalışıyorsun ya? Çalışıyor musun sen? Ben her görüştüğümde seninle hiç çalışmıyorsun. Veya bana sesli kayıt atıyorsun, unuttum çalışmayı.
0: Ya ben orada patron. Ben
1: patron.
0: Çalışıyorum istemediğim
1: zaman. O zaman sen benden niye çeyrek altın istiyorsun? Kendini alsana bana. Sen ama bana işte alacaksın o zaman.
0: Çeyrek isteye isteye patron oldum ben. Yoksa nasıl patron olacağım?
1: Ha, Allah Allah diyor. Ha, öyle diyor o zaman. Öyle patron. Tabii, demek ki artık dünyada böyle olunuyor patron. Çeyrek altın.
0: Bak sen gençler ne zaman gidiyor bilmiyorum da gitmeden onları getir. Ben pazar günü oradayım bir daha.
1: Pazar günü buradayım. Bak pazar günü sizi dondurma yemeğe davet ediyor Çıray ablanız.
2: Ben çeyrek altın verecek zannettim ya.
1: Yok, çeyrek altın. Çıray abla bir çeyrek altın ver o zaman bari. Bak yanlış anladın. Bize bir kere Çıray abla ne dedi biliyor musun? İşte tüm otelli, bilet, işte uçak biletiyle birlikte tüm tatili bize alacaktı. Ya Çıray abla, ne oldu o? Ne oldu ona?
0: Kerim, beni şimdi yerlere gömdün. Aşağıda ne yaptın ya Kerim ya?
1: Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Hadi neyse. Çok konuştuk, kendine çok konuştuk. Hadi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz Allah. Allah'a emanet ol. Hadi sağ ol. Bye bye. Evet, şimdi bu da Tülay ablamızdı. Benimle kahve içmeyecekmiş artık. Yandı. Kahve içmeye başka birisi artık gerekiyor. Biz de ne yapalım biliyor musun? Kısaca bir müzik arasına girelim. Buradan da Eskarabesu Kuyumcula Altınada'ki teşekkürlerimizi borç biliriz. Bu çeyrek altını bizlere verdiği için, biz sizlere dağıtmamız için. Kısaca müzik arasına giriyoruz. Ardından geri dönüyoruz. Das war die Liebe Tülayan telefon. Sie hat mir geschrieben, ich werde nie wieder mehr mit der Kaffee trinken. Denn es können wirklich nur Leute gewinnen, die bis jetzt mit mir keinen Kontakt hatten, keinen privaten Kontakt hatten, also wirklich nur Zuhörer, die uns jeden Morgen hier zuhören und uns unterstützen. Und das war eine Zuhörerin davon. Vielen, vielen Dank nochmal an die liebe Chidam. Jetzt eine ganz, ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben.

0: Mustafa Ceceli bizlere ille de aşk dedi. Sen de diye başlattın ya. Bu ne ya? Radyodayız lütfen biraz bir şekil düzen verken ne ya? Olmaz bu. Şimdi böyle bir otur bak buraya, dinleyiciler seni görsün desinler ki sahip ne kadar yakışıklıymış, bir alsak mı ne yapsak deseler misal olarak yani. Öyle olması gerekiyor, öyle olması gerekiyor. Şimdi tabii ki bizlere bol bol mesajlar geldi. Ondan sonra bakalım neler var. İşte baya yazanlar oldu. Çeyrek altını istiyorum diye. Bu son çeyrek altınımız değil. Bak o kadar da bak birkaç insanlar da almış ha, bak şifreyi de bak alanlar da var, teşekkür ederiz, Allah razı olsun sizlerden. Gül Hanım yazmış ki biz kahve içmedik ki niye ben aranmadım dedi. Ya şimdi dediğim gibi bak biz ilk bak Sarp sen de gördün ilk yazan Tülay'dı, ondan sonra yazanları geçtim, ya tanıyoruzdur ya da bir şey kazanmıştır bu zamana kadar. Yani önümüzdeki seferde siz kazanırsınız inşallah. Önümüzdeki seferde siz hızlı şey yaparsınız. Hemen tak tak tak yazarsınız. Selam alayım size Ahmet Altını yazmış birisi daha. İsmini yazmamış ama o da kazanamadı. Ondan sonra bir hanımefendi Kadriye Hanım da yazmış bizlere. Teşekkür ederiz sevgili Kadriye Hanım. Artık önümüzdeki seferde siz kazanırsınız inşallah. Ya böyle olacak. Artık her ay var yani bir çeyrek altınımız elimizde. O yüzden hiç düşünmeyin, hiç kafasına takmayın. O da olur inşallah. Şimdi ben hangi şarkıyla kapatacağım onu düşünüyorum ya. Sende var mı bir şey? Ne yapsak? Biraz oynasak da mı gitsek? Ben oynamayı seven birisiyim biliyorsun.
1: Olur, oynayalım da öyle gidelim o zaman.
0: Oynayalım gidelim. Ne yapsak? Çekirgeyle mi gitsek? Biraz insanları da oynatalım ha. Biraz insanları da oynatalım. O zaman bizden bugünlük bu kadar olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta ben olmayacağım maalesef. Kazım abi olacak. Daha doğrusu büyük ihtimalle bant yayınlarla ilerleyecek yayın. Önümüzdeki hafta pazartesi operasyon olacağım için. Artık bensiz bir hafta yaşayacaksınız. Dualarınızı esirgemeyin inşallah bizlerden. Benden Sarp'cığım teşekkür ederim. Bu hafta yardımcı oldunuz bana. Yalnız başımaydım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yarın sizi köyüne götüreyim. En son görevimi diye bitireyim, ondan sonra operasyon olayım.
1: Tamam.
0: Hadi Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Oğuz Yılmaz Çekirge'yle yayınlarımızı bitiriyor. Das war's heute von uns. Morgen bun anu hazifle für euch. Merhaba amuk. Hazifle für euch. Tilgara einschalten. Merhaba amuk einschalten. Passt euch auf. Bleibt gesund. Und am Montag werde ich operiert. Dementsprechend gibt es ab Montag erstmal keine Sendung von meiner Seite aus. Und also nicht vergessen, gerne gut Wünsche für mich an mich zu schicken, so dass ich dann auch eine gute Operation überstehe. Und die Sendung beendet für uns Oz Yilmaz. Vielen, vielen lieben Dank für den ganzen schreibenden Personenweg. Es gab extrem viele und ich kann gar nicht alle durchlesen. Es haben uns auch viele geschrieben, dass sie sich gefreut hätten, wenn sie auch gewonnen hatten. Aber viele hatten halt auch schon mit mir irgendwie Kontakt oder haben auch schon was gewonnen. Und ich möchte ja gerne, dass immer neue Zuhörer was gewinnen. Oder neue Zuhörer, besonders Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt jedes Mal schreiben. Bu arada birisi yazmış ki salın gitsin ya. Dünya iyisiyle kötüsüyle bir dengede dönüyor. Belki de karanlık olmasa, ışığın kötülük olmasa iyiliğin kıymetini bu kadar bilemezdik. Bize düşen de bu karmaşanın içinde iyi kalabilmek. Bu sözün üstüne de oyun havası iyi gider. Bırakın gitsin. Oluruna varır. İnşallah her şey oluruna varır. Film filmden auch eine Nachricht. Da hat jemand geschrieben. Einfach loslassen. Einfach loslassen. Das wird alles. Wir lassen jetzt los. Oz Yılmaz Çekirge.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre,
1: sıfır kilometre,
0: cillop gibi,
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
4: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
4: Evet.
0: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
5: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarını duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Hatta şöyle söyleyelim, kurban olduklarım, dandik dandik insanların dengenizi bozmadı, işinizi bozmadı, moralinizi bozmadı. Çok da güzel bir gün olsun inşallah gençlik. Mümkün mü oğlum? Dışarıdaki insanları görmüyor musun? Hakikaten söylüyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak hakikaten bu yılların tecrübesidir canım kardeşim. Güvenip güvenmemekte tereddüt ettiğiniz birisi varsa vallahi söylüyorum, bana getirin abi. Bana getirin. Ben bu arkadaş güvenilir diyorsam konu kapanmıştır abi. O insana zerre güvenilmez açık ve net ya. Hiç şey olamadım biliyor musun? Hani şey diyorlar ya, oğlum ben insan sarafı falan oldum diyorlar ya. Hiç öyle olamadım abi. Açık ve net yani. Dur bir afyonu patlat, bir kendine gel. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Yes. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun. Son racıma meteoroloji uzmanlarından canım kardeşim uyarılar geliyor. Donacağız. Özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah kolaylıklar versin. İnit. Seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım. Bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Hala şey var mı gençlik? Okuldan ayrılalı çok uzun zaman olduğu için sormak istiyorum. Beden eğitimi dersi yine devam ediyor mu ya? Ha? Vallahi söylüyorum. Benim zamanımda neydi arkadaş ya? Sürekli takla attırıyorlardı. Bak bir nesli güvercine çevirdiler yemin ediyorum. Hiç de sevmiyordum arkadaş. Bir keresinde takla atarken nasıl becerdiysem dizim gözüme çarptı abi. İki hafta Mosmor'u gezdim. Vallahi söylüyorum. Saçma geliyor diye ya. Şimdi duyan öğretmenlerimiz belki kızacak da. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en saçma hareketi. Bizi niye amuda kaldırıyorlardı gençlik? Evet abi. Bundan daha saçma bir hareket olamaz abi. Niye amuda kalkıyorduk? Yani bir insan durup dururken niye ters dönsün abi? Bedenim ayaklarımın üstünde gayet mutluydu. Öyle durunca eğitilmiş mi oluyorduk? Amuda kalkıyorduk ya. Ne saçmaymış. Neyse. Zaten kötü bir öğrenciydim. Beni örnek almayın. Bütün öğrenciler başarılar diliyorum. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara Allah kolaylıklar versin canım kardeşim. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağız. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Bakacağız gençlik. Klavye kahramanı arkadaşlarımız hakikaten söylüyorum harikasınız ki birazdan böyle bir yoklama yapacağız elbette. Bakacağız neredeyiz, kimlerle birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Benim bugün akıl gitti abi. Sabahın erken saatinde kurban oldum ya. Bir akrabamızla denk geldik, sabah sabah bana beyin jimnastiği yaptırdı. O da şudur. Ya bir akrabayı anlatmaya çalışıyor. Arkadaş vallahi söylüyorum bak bu beyin jimnastiğidir abi. Diyor ki bak onun dayısının torunuyla senin teyzenin halası dayı çocukları oluyor diyor. Benim kafa gitti abi. Dedim ha bayağı bir yakınmışız yani. İşte bu beyin jimnastiği biliyorsunuz değil mi? Velhasıl benim 3 gram akıl vardı. Vallahi söylüyorum sağ olsun o beyin jimnastiği yüzünden akrabaları bana anlatacağım diye. Benim kayış boşa dönmeye başladı bile sabahın erken saatinde. Dolayısıyla şu an itibariyle... Abi aklımı kullanayım istiyorum. Ya PIN kodunu yanlış giriyorum. Sürekli böyle bir error veriyor. Valla. Kurban olduğum. Canım kardeşim. kardeşim, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Ve sakın ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
4: Selam Arif. Almanya A1 otobanından sevgiler.
6: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
7: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin. Seni

0: efendim. Bunları zımba turladı. Bilenler mutlaka biliyorlar. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli olacak inşallah diyoruz. Ve hemen hatırlatıyoruz sosyal medya adreslerimizi. Öncelikle Arif Güven Showtime WhatsApp numarası malumunuz 0530 071 4355. Bir daha söylüyorum, 0530 071 4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Kayıt almayan arkadaşlarımız kayıt alabilirler. Artık yakışıklı radyocu mu yazarsınız? Ne yazarsın, nasıl kayıt alırsın bilmiyorum. Yakışıklı radyocu mu yazarsın, fendi sürekçi mi yazarsın bilmiyorum. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar, kurban olduklarım Arif Güven Showtime programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Bir kez daha söylemiş olalım, Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven, Facebook Arif Güven Showtime. Bakalım kimler burada? Abi bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Canım kardeşim, benimle birlikte olan bütün dostlar çok doğru bir yerdesiniz. Vallahi söylüyorum. Çünkü teflon tavayla aynı IQ'ya sahip olan radyo programcılarını dinlemenizi istemiyorum abiciğim. Oğlum başlar başlamaz radyocu arkadaşlarına laf atıyorsun. Kurban olduğum benim işim lafla. O yüzden laf atıyorum. Anlatabiliyor muyum yani? Tabii canım. Patron, keyfimiz yerine geldi. Canım kardeşim, hep söylüyorum, nahak yere kendinizi üzmeyin ya. Özellikle kızlar, vallahi söylüyorum ya. Abicim, kızda bir fizik var, 72 saat hiç aralıksız oturur izlersin. Gözlerini bile kıpmazsın. Ama gel gelelim, sevgilisi onu terk etti diye ağlıyor. Dedim oğlum, hayat ve erkekler çok garip, gerçekten söylüyorum. Üzmeyin kendinizi, kurban olayım. Bu ne, dur bakalım. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Hayırlısı. Eyvallah canım kardeşim. Joker laf hayırlısıdır, biliyorsunuz değil mi? Vallahi her şeye uyuyor. Çiçeğim bak, isterse karşındaki iki saat konuşsun, sen onu dinleme. Ama işte hani muhabbetin sonunda hayırlısı değil, sohbeti kurtarıyorsun açık ve net yani. Tabii canım. Bakalım mı baba, yoklama. Buyurunuz. Afyonkarahisar. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim benim. Samsun Bafra burada. Silifke burada. Adana'dan selamlar abi. Bir de fotoğraf yollanmış canım kardeşim. Muhtemelen senin çocuğun, bilmiyorum. Emme sağlıklı mutlu çok güzel hayatı olsun inşallah. Canım Adana. Kurban olduğum. Konya'dan selamlar abi. Buyurun. Hasan'ım Eskişehir'e selam olsun. Canım ciğerim. Tey tey tey tey. Ses kaydım var. Bakalım. Nereden? Çandarlı. Ver baba.
1: Çandarlı'dan Volkan ben de buradayım.
0: Eyvallah kurban oldum be. Seviniyorsun Arif Aga. Çok çok teşekkür ederiz. Fotoğraf gelmiş. Ses kayıtları var. 380 Nazan buradayız tabii ki. Merhabalar. Ben Eyüp Can. 45.5. Ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim. Hoş geldin. Kemik kadro toplanmış. Buyurun. Bornova'dan selamlar abi. Eyvallah. Meltem, teşekkürler. Cihanımız bizimle birlikte. Ünye'ye selam olsun. Yalova burada. Yoklamaya girelim abi. Eyvallah. Buyurunuz. Elbistan'dan selamlar. Patron, Nazilli burada. Kurban olduğum canım Mardin'im. Bir de video var. Mardin'den gelmiş. Fakat çok gürültülü bir yerde çekildiği için hakikaten söylüyorum. Yani yayına verdiğimizde sadece ses kirliliği olacak. Dolayısıyla canım ciğerime çok çok teşekkür ediyorum da. Biz izledik. Selam olsun Mardin. Buyurun. Yozgat'tan selamlar patron. Düzce burada. Düzce. Bilecik. Nevşehir. Balıkesir. Bandırma. Buyurun. Uşak'tan selamlar abi. Dur bakayım, bu ne? İyi yayınlar abi. Manzara bu. Seni dinliyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum. İnegöl. Tabii ki de seninle birlikteyiz. Seni seviyoruz. Ege Kent 2'den selamlar. Kurban olduğum, saygılar da benden olsun. Bakayım. 638 İbrahim abi. Nazlımızla birlikte. Kardeşim hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. İyi yayınlar. Dakikaları sayıyoruz. Eyvallah, kurban olduğum. Bu ne, dur bakayım. Keşan'dan Kudret. Selamlar abi. İyi yayınlar. Canım abim, seviliyorsun. Hem de çok. Allah razı olsun. Arif Güven. Pas giderici gibisin her sabah. Eyvallah, kulaklarımıza. Çok çok teşekkür ederim gençlik. Vallahi söylüyorum. Şımartıyorsunuz beni. Kendi ellerinizle bir canavar yaratıyorsunuz gençlik. Vallahi sevgili dinleyenler, teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız ben salatalığın en büyüğü, en yeşili, en önde giden olacaktım. Canım ciğerim Nevzat'ım, her zaman olduğu gibi haberiyle birlikte gelmiş vallahi. Kurban oldum. Belçika'ya selam olsun. Bakayım bakayım bakayım. Edirne'den selamlar patron. Eyvallah kurban oldum. Bu ne, bakayım. Burhaniye burada. Canan'ım çok çok teşekkür ederiz. Burhaniye selam olsun. Biga burada, Biga. Çiçeğim şöyle bir şey yapalım. minicik bir mola alalım. Moladan sonra olabiliyorsa hem şöyle bir mesajlara bakalım, hem de haber başlıkları, memlekette ne oldu ne bitti, hepsi burada bizlerle birlikte olsun. Değilim. Fon müziği bitiyor mu? Bitiyor. Peki. Evet, birazdan buradayız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
3: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
0: Vallahi.
3: Kolay gelsin.
4: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
5: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
6: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: seviyoruz.
1: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
3: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
10: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo merhaba, reklamlar nerede?
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
11: Ağabey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum ağabey.
0: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
12: Vay abim, sen cevap da mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
13: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
14: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
13: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
14: Ben iptal abi, iptal iptal.
3: Arif Güven Showtime.
15: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı

0: Sen
1: bu ne alkış canım kardeşim. Fotoğraf yollamış, durmak yok. Ala organizeden selamlar. Kurban oldum canım kardeşim, kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin. Bu ne, bakayım bakayım. Artı bir ekle, yoklama abi can. Canım ciğerim hoş geldin. Dün malumunuz günün konusuydu. Bugün de günün konusu canım kardeşim. Sevgilinizle yaptığınız, ne bileyim abi. Ya babacığım bu yüzden de tartışma olur mu ya dediğiniz. Ne gibi kavgalarınız oldu? Ne gibi tartışmanız oldu? Dün sağ olsun Antalya'dan Kemal'i 2-3 tane örnek vermişti. Bak diyor ki, dünkü konuya istinaden eşimle sudan sebep. Programa yazdığım kavga örneklerinde akşam eşim okudu. Hep onu suçlu gösterdiğim için yine kavga ettik abi. Aman ha. Bakalım. Abi merhaba, çayırı ovadan Sedat ben. Buradayız abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. 0703 telefon numarasının son 4 rakamı. Çiçeğim hoş geldin. Abi merhabalar, yazdıklarımı okumuyorsun abi. Buradayız yavrum, okuyoruz, hakikaten söylüyorum ya. Tokat'tan selamlar, ben de buradayım demiş Alper. Kurban oldum, hoş geldin. Mercedesçi Bekir Usta. Arif duvarda resmin, alemde ismin yeter. Ustam be, kurban oldum. Selam olsun. Merhabalar. Manavgat'tan dedim. Hoş geldiniz. Gençlik, gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür. Ama mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyoruz. Bakalım bakalım. Manavgat'tan selamlar abi. Uşak, Uşak burada. Kapadokya. Ay kurban olurum ya. Ben özellikle Kapadokya'dan fotoğraf yollamayın dedikçe siz fotoğraf yolluyorsunuz. Çiçeğim içim gidiyor. Selam olsun. Şimdi... Memlekette ne oluyor de bitiyor, şöyle bir haber başlıklarına bakalım. Madem programın çok çok başındayız, çok böyle dünyamız daralmadan şu zam haberlerini aradan çıkartayım mı yavrum? Çıkartayım. Sevgili dinleyenler, çok şeker bir zamımız var. Çünkü şekere %25 zam gelmiş ya. Bu zam haberlerini ben ne kadar sevimli verebilirim, gerçekten söylüyorum ya. İnsanların moralini bozmadan şey gibi yapalım mı abicim? CNN Türk malumunuz böyle haberleri veriyordu ya, zam haberleri. Sevgili izleyenler, küçük tatlı zam haberlerimiz var. Tabii canım. İnanılmaz küçük tatlı zamların haberleri. Bu ne, dur bakayım. Buyurun. Seyir halinde olanlar, malum belki görmüşsünüzdür, görmediyseniz söyleyelim, LPG'ye bir zam daha geliyor abi. Arkadaş hakikaten söylüyorum ya, yavrum bir gün ya, bak bir gün ya, ya bir gün bir şeye bir zam gelmesin abi, bir gün ya, bir gün ya. Velhasıl maalesef bu haberi böyle vermiş olalım. LPG 25 kuruş zam geliyormuş gençlik. Bak şimdi bakan gibi size yardımcı olayım mı? Arkadaşlar şayet ki çok ödemek istemiyorsanız fazla gaz almayın. Ne diyeyim ya şimdi? Ay ay, bu zamlarla ilgili konuşacağız çiçeğim. Bu nedir bakalım? Avcılarda yola araç bırakma kavgası. Ya bir şey soracağım. Evet ya, şimdi günün hani konusu bu değil elbette ama canım kardeşim, şimdi iyi ki haberi vermedik çünkü internetten girip bakarlardı şimdi. Ya bir kavga olmuş. Gençlik, şimdi kavgada malumunuz işte sopaların kullanıldığını gördük. Kılıçla gezenleri gördük. Maalesef işte ne bileyim abi, silah muhabbeti biliyorsunuz. Ya bir kavgada ne kullanılmış olabilir canım kardeşim? Hayal gücünüzü bir kullanın, şöyle bir kavga var. Çok enteresan bir kavga var. Velhasıl hatta şöyle söyleyelim, iki sürücü arasında böyle bir kavga çıkıyor. Yavrum bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Evet abi, bir tahmin yürütün bakalım, tutturabilecek misiniz? Bu günün konusu değil, günün giriş konusu olsun. Bir tık böyle bir beyin jimnastiği yapalım bakalım ne cevaplar gelecek. Böyle bir kavga var abi. Semti falan söylemeyelim. Şimdi Google'dan girer bakarsınız, aratırsınız. Ya ne ile saldırmış olabilir? Bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Bir tahmin yürütün bakayım ya. Vallahi söylüyorum. O kadar enteresan bir şey ki tutturabileceğinizi zannetmiyorum ama ben yine sormuş olayım abi. Var var, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Bu arada biz minik böyle bir mola verelim. Bu mola esnasında da sizden tahminler gelsin. Evet abi, bir kavga var. Bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Şimdi hani bu çağ sopayı, ne bileyim abi kılıcı falan muhtemelen biliyoruz zaten de, bu başka bir şey. Yani enteresan bir şey. Ne ile saldırmış olabilir, bir tahmin yürütün abi. 0530 071 43 55, Arif Güvenç Oltay'ın WhatsApp numarası. Geri döndüğümde sizlerden gelecek olan mesajları mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. Ayrılmayın.
2: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
3: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurtaköy'ü. Doğadayız, baş...
0: baş başayız.
3: Tarık, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz. Sizi dinliyoruz.
4: Tarık, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

ettin. Arif Güven yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Evet, bir sürü alternatif geldi ama canım kardeşim belli ki Star Bratımız haberi okumuş canım ciğerim. Doğru, ya doğru cevap ondan geldi, öyle söyleyeyim. Buyur, haberi bulsana bak şimdi. Sorduk dinleyenlerimize, dedik ki çok enteresan bir kavga var. Kavgaya bir taraf bir tarafa neyle saldırmış olabilir? Bakalım neymiş? Avcılarda yola araç bırakma kavgası, yaya sürücüye tencere kapağı ile saldırdı. Oğlum hakikaten söylüyorum, şaka gibiyiz ya. Herkes manyağa bağladı yemin ediyorum ya. Tencere kapağıyla saldırmak nedir ya? Ha? İstanbul'da Avcılar'da yol ortasında arabasını bırakan sürücüyle bir yaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaya sürücüye tencere kapağıyla saldırdı. Deniz Köşk Mahallesi'nde pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme yüzünden kavga çıktı, tartışma çıktı. Malumunuz biz tartışmayı bilmiyoruz çünkü tartışma en kısa sürede kavgaya dönüşüyor ki öyle olmuş yine. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Yavrum hakikaten söylüyorum ya, tencere kapağıyla vurmuş ya. Davayla vurdu, davayla vardı ya, hakikaten öyle olmuş ya. Bu ne çiçeğim? Evet bak, tencerenin kapağıyla sürücüye vurmuş haberidir kesin. Evet, tutturdunuz doğru. Bu ne yavrum ya, hakikaten söylüyorum. Şimdi biz bu haberi hani kötü bir haber diye vermedik ama bizi ilgilendiren kısmı şimdi ikinci bölüm olmuş. Çünkü Adana'da satırla babasını öldüren zanlı demiş ki babamla ölek gidek geri gelek oyunu oynadık. Yavrum Adana'da böyle bir oyun var mı? Varsa da niye benim haberim yok? Hakikaten söylüyorum, babamla ölek gidek geri gelek oyunu oynadık demiş ya. Bu ne ya? Hakikaten söylüyorum. Squid Game Adana 2. sezon ölek gidek geri gelek oyunu başlıyor. Tövbe yarabbim. Herkes manyağa bağladı gençlik. Kaçın kurtarın kendinizi, vallahi söylüyorum. Bakalım bakalım bakalım bu nedir? Çalıntı otomobille ikinci kez kaza yaptıktan sonra yakalandı. Bir de sormuş. Demiş ki abi yakalandım ya ben. Evet. Şimdi demiş televizyonlara çıkar mıyım? Bunu sormuş ya. Adamın düştüğü derde bak canım kardeşim ya. Hırsızlıktan yakalandığına üzülmüyor da televizyona çıkar mıyım diyor ya. Başka ne var? Ne gibi haberler seçtik? Buyurun. Sevgili dinleyenler, bayağıdan beri böyle bir Essentials haberi vermiyorduk. Essentials'ta bir kavga var ki kavganın görüntülerini tüm samimiyetimle söylüyorum. YouTube artı 18 diye vermiş yani. Hani öyle böyle bir kavgadan bahsetmiyoruz. Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan dördü ağır çok sayıda yaralının olduğu, yavrum burada da satırlar, bıçaklar, sopalar havada uçmuş, hakikaten söylüyorum ya, görüntüleri artı 18 diye vermişler ya. Nasıl bir kavgaysa ki bir tık baktım böyle. Kimin kime saldırdığı da belli değil. Anlatırız. Hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi, kaç dakikaydı abi? 3 dakikalık böyle bir görüntü var. Çiçeğim bak, kavgayı ayırmaya gelen bile silahla havaya ateş ediyor, öyle söyleyeyim. Adam kavgayı ayırmaya geliyor, silahla havaya ateş ede de geliyor yani. Oy oy, bunlar havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Sevgili dinleyenler, Ürdün'le İran Kadınlar Kupası maçında kaleci, şimdi hani kaleciden bahsediliyor çünküsü kalecinin erkek olduğu iddiası var. Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası. Abi görüntülere baktım, hakikaten söylüyorum ya. Dedim abicim ya, insan az bir makyaj yapar, bu nedir yani? Kalecinin suratına bakıyorsun, şimdi her tarafları kapalı olduğu için tabii ki sadece yüzü gözüküyor ama ya biraz böyle bir makyaj yapaydın be abi. Hani surat sabah tıraş oldum diyor direkt zaten yani. Daha önce böyle bir şey olmuştu biliyorsunuz değil mi? 2015 yılında canım kardeşim, kadın futbol takımının 8 tane oyuncusu erkek çıkmıştı ya. Hatırlıyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Arat bak yaz. 8 oyuncu erkek çıktı, yaz çıkar muhtemelen. 2015'te abicim. Buldunuz mu? Helal lan size, vallahi söylüyorum. Kedi olalı bir fare tuttunuz bizim ekip. Bu ne, dur bakayım. İran kadın milli futbol takımının 8 oyuncusunun cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu iddiası doğrulandı diyor ya. Haber bu. Vallahi hatırlıyorum ben ya. Şimdi yine böyle bir iddia var canım kardeşim. İddia şu. Ürdün İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası var. Ki kesin erkek abi, hakikaten söyleyeyim. %100 erkek yani. Anlatırım. Bu nedir bakayım? Akıl almaz olay. Park halindeki araçlara kafa ve yumruk attılar. Yavrum herkes manyağa bağladı. Vallahi söylüyorum ya. Herkes manyağa bağladı. Durduk yere yani.

0: Anlatırız. İstanbul'da bir kadın sokak kedilerinin içtiği suya çamaşır suyu dökerken yakaladı. İlk görüntüleri izledik, anlatırız. Sevgili dinleyenler, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Günün konusunu malumunuz dün de vermiştik. Bayağı da böyle mesajımız var. Dolayısıyla da yani yine yazacak olanlar tabii ki yazabilirler. Ya babacığım, bu sebepten dolayı da kavga olur mu Allah aşkına ya dediğiniz. Sevgilinizle ne sebepten dolayı tartıştınız? En saçma kavganız neyin yüzünden oldu? Bundan bahsediyoruz. 0530-071-4355 Arif Güvenç Oltay'ın WhatsApp numarasıdır. Dünün konusu, bugünün de konusu, bilginiz olsun.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Yet begint Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime.
3: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
7: Bey, iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
8: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
7: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin, dibi. O kadar, o kadar.
1: Arif Güven Show.

0: yanıldım. Bakayım. Nevzat'ım, canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Bak, diyor ki Belçika'da kendisi, muhtemelen sıkı dostlar bu takabı diyorlar da. Vallahi Arif'im öyle haberler okuyorsun ki Türkiye'ye gitme fikrini komple değiştirdim diyor. Tencere kapağıyla birisine saldırmak nedir? Hakikaten söylüyorum. Aklım almıyor ya. Tencere kapağıyla mı geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gençlik. Bakalım. Günün konusuyla ilgili mi? Evet, günün konusuyla ilgili baya bir mesajımız var canım kardeşim. Niye Damar şarkı dinliyorsun diye kavga etmiştik abi. Sebep diyor, eski sevgilini düşünüyorsun kesin falan demiş yani. Damar şarkı dinliyorsun kesin eski sevgilini düşünüyorsun. Bu ne, dur bakayım. Abi merhabalar, Erzincan'dan dinliyorum. Eyvallah, kurban olduğum. Otobüste kız arkadaşımla yolculuk yaparken bayanın birisi adres sordu. Ben de cevap verdim. Bunu nasıl ona yaparmışım? Günümüz zehir etti diyor ya. Yavrum yardımcı olmuşsun işte ya. Allah Allah. Var bir dünya mesaj var ki günün konusuyla ilgili gelen mesajlara zaten elbette ikinci bölümde bakacağız. Şimdi haberler. Hangisiyle başlayalım yavrum? Hangisiyle başlayalım diyor. O da bana soruyor. Soldan üçüncüyle başlayalım o zaman. Ne diyeyim? Ver bir tane haber ya. Bir bakalım şuna ya. Allah Allah. Evet sevgili dinleyenler, hemen söylemiş olalım. Şekere %25 zam gelmiş. Şekere çok şeker bir zam gelmiş. Öyle söyleyelim. CNN Türk gibi verelim. Tabii canım. Aynı zamanda dediğimiz gibi LPG'ye zam geldi. Bunu da söylemiş olalım. Yavrum şimdi hani ne bileyim, her gün zam diyorum ki ya, bir gün ya kardeşim, bir gün böyle bir zam haberi olmasın. Ama var çiçeğim. Biz böyle söyleyince de şimdi dayılar yine çıkacak şey diyecek. Oğlum eskiden yağ kuyruğu bekliyorduk. Ya arkadaş evet, tamam da bir şey demiyoruz da. Ya bu eskiden yağ kuyruğu bekliyorduk biz. Siz bilmezsiniz diyen abiler. Yavrum 2 sene önce de domates salatalık kuyruğunda siz vardınız. Ya yine aynı insanlardı. Bir de o şimdi şey veriyorlar, 70'li yılları veriyorlar canım kardeşim. Bak şimdi 70'li yıllarda dünyanın hali kötüydü zaten. O zaman abi yok işte Güney Kore'sine bakın, o zamanın Çin'e bakın. Olmadı gidip ne bileyim abi Doğu Blok ülkelerine bakın. 70'li yıllardan bahsediyoruz. Ve 20 yılda bütün dünya ülkeleri uçtu gitti çiçeğim. Uçtu gitti. Yani onu örnek veriyorsan. Biz şimdi evde buzdolabı varsa lüks muamelesi görüyoruz yani. Çıkar bakayım cep telefonunu muamelesi görüyoruz yani. Neyse dur oğlum, sakin. Çalıntı otomobille 2 kez kaza yaptıktan sonra yakalandı. Televizyonlara çıkacak mıyım dedi. Aksaray'da polisin dur gitarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp takip sırasında 2 kez de kaza yapınca yavrum artık hani. İnsan saçmalar, sonra saçmaladığını anlar, bir yerde durur ya. Demek ki bu abinin abi duru yok yani. Lan kaçıyorsun, 2 kez de kaza yapıyorsun. Şüphelinin kullandığı aracın Kırşehir'den çalındığı ve plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere televizyonlara çıkacak mıyım diye sordu. Adamın düşündüğü derde bak. Lan kaçak arabayla yakalanmışsın, plaka sahte. Polisin dur ihtarında uymamışsın, 2 tane arabaya çarpmışsın, kaza yapmışsın, yakalanmışsın. Televizyonlara çıkacak mıyım, bunu soruyor adam. Diğerleri hiç sıkıntı değil, anlatabiliyor muyum yani? Olur onlar ya. Sürücü Alp gözaltına alınırken yapılan incelemede kullandığı sahte plakalı olan otomobilin Recep Şahin'e ait olduğu, 2020 yılında Kırşehir'den çalındığı saptandı. Gözaltına alınan Alp kendisini görüntüleyen gazetecilere televizyonlara çıkacak mıyım diye sorması dikkat çekti. Televizyonu bilmem ama biz okuyoruz yani. Oy kurban olduğum. Böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren işte günün konusunu veriyoruz ki dünün konusu bugünün de konusu. Canım kardeşim, babacığım, bu yüzden de kavga olur mu ya? Dediğiniz, sevgilinizle yaptığınız çok saçma bulduğunuz kavga neydi abi? En saçma kavganız. Dur bak, Numan yollamış. Bugüne kadar hiç mantıklı bir kavgamız olmadı ki abi diyor ya. Var. Dolaptaki çikolatayı neden yedin diye kavga etmiştik abi. Eyvallah, kurban oldum. Birazdan bakacağız mesajlara ama şimdi yine haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Elbette hepsi burada olacak.
1: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım. Sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arifçim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: taksici, senin de moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: Efendim kardeşim, havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler. Yine mi Esenciliz oğlum, vallahi mı? Bir Esenciliz haberimiz daha var. Şöyle bir empati yapsanız, hakikaten söylüyorum. Şimdi adamın yerine kendinizi koymanızı rica ediyorum. Olayı size haberi okur gibi değil de şöyle anlatacağım. Şimdi abi taksiye binmişsin ve Esenciliz'de duruyorsun. Bu arada taksiciyle aranda şöyle bir tartışma çıkıyor. Arabadan indikten sonra taksici diyor ki eksik para verdin. Sen de diyorsun ki hayır, ben tam para verdim. Velhasıl böyle bir tartışma yaşanıyor. Taksici de arabanın dışına çıkıyor. Yani arabanın yan tarafında tartışıyorsunuz. Sonrasında taksici demir böyle bir sopa alıyor ve seni tehdit ediyor. Diyor ki sen diyor eksik verdin. Sen de diyorsun ki hayır ya, ben tam verdim gibi böyle bir tartışma oluyor. Sonra sen diyorsun ki ya bu tartışma çok da uzamasın artık. Diyorsun hani lanet gitsin. Dolayısıyla da yanına da böyle bir tane minibüs geliyor. İşte normal işte seferini yapan bir minibüs. Sen de diyorsun ki şu minibüse bineyim, şuradan uzaklaşayım yani, artık kavga çıkmasın diyorsun. Ve minibüse biniyorsun. Olay yerinden uzaklaşmak için minibüse adımını attığın andan itibaren içerideki yolculardan birisi seni dışarıya ittiriyor. Yine taksiciyle baş başa kalıyorsun. Yavrum ya. İstanbul'da taksici eksik para verdiğini iddia ettiği yolcuyu demir sopayla tehdit etti. Minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adamı içerideki yolcular dışarıya ittirdi. Hakikaten söylüyorum, şaka gibi ya. İstanbul Esenyurt'ta dün Selahattin Eyüp'ü mahallesinde bu hikaye yaşanmış. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi sürücüsü arasında ücret eksikliği tartışması çıkıyor. Şahıs araçtan tartışma sonrasında iniyor. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle olay yerine ikinci bir taksici daha geliyor. Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse binmeye çalışıyor. Tartışma minibüsün kapısında da devam ediyor. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksici adamı tehdit ediyor. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten itilen adam tövbe yarabbim. Kendisinden fazladan istenildiği iddia edilen parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Allah'ım yarabbim ya. Hadi diyorsun lanet gitsin ya. Şu tartışmadan uzaklaşayım. Şunu minibüse bineyim. Minibüse bindiğin andan itibaren içeriden birisi seni dışarıya geri ittiriyor ya. Oy oy. Kurban olduğum günün konusuyla ilgili mesajlar bir hayli fazla var. Malum programı birazdan ortalayacağız. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız bir bu kadar daha yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi bu yüzden de tartışma olur mu be dediğiniz, sevgilinizle yaptığınız en saçma tartışma neydi? Bundan bahsediyoruz. Aa bak abi, hakikaten şöyle diyorum. Beraber tatile çıktık. Ekmek arası domates, peynir, salam falan koyacaktık. Domatesleri kesiyordu. Ben o şekilde kesme, ben öyle yemem dedim. O kesmeye devam etti ve tartıştık. Domatesin şekli yüzünden. Sonra bıçağı domatesleri falan yere atıp ağlamıştı abi. Ya kadınların işte abi, hakikaten söylüyorum, acayip böyle güçlü bir silahdır. Ağladığı andan itibaren ben de bütün yelkenler suya iniyor kardeşim. Aa bak. Asalak kelimesinin anlamının ne olduğuna dair çıkan bir tartışmada ayrılığa sebep olmuştuk abi. Asalak kelimesinin anlamını tartışırken kavga etmişler ya. Şimdi bir şey söylerdim de yani. Oy. Teşekkür ediyoruz bu arada, hani abi yeni katıldık. Mesajlarımız var, sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyoruz abi, öyle mi? Ha? Bir haber daha okuyabilirmişiz. Peki. Şu şeye bakalım bir ya. Yine mi Esenciliz? Oğlum bu hakikaten söylüyorum ya. Saat 17.30 sıralarında Esenyurt Bağlarbahçe Çeşmesi'nde meydana gelen... Ya iki tane grup birbirine girmiş. Sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için... Bak bak bak, habere bak işte. Benim dediğim görüntü bu. Bak şimdi. Kilit kelimeye bak. Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Bu tevekkili benim o videoda gördüğüm abi. Yavrum ortalık birbirine girmiş. Hakikaten söylüyorum ya, 30 kişinin birbirine saldırdığını düşün. Meydan muharebesi gibi böyle bir kavga var. Bir görüntüleri var işte. 2-3 dakika sürüyor. İzledim velhasıl, neyse. Kavgayı ayırmaya gelen bile silahla havaya ateş ede ede geliyor yani. Vay be. Ne Esenciliz'miş be kardeşim. Hakikaten söylüyorum yani. Canım kardeşim, kurban oldum. Öyle mi? Peki artık mola veriyoruz. Birazdan yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. İşte o vakitte günün konusuyla alakalı sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalışacağım. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın.
1: Arif'cim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam. Arif Güven.
2: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
3: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
4: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
5: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
6: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
1: Arif abi merhaba, ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
2: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime.
3: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana böyle harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
8: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Ve hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
9: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
10: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
1: Arif Güven Showtime.

0: taraftarımın mağlubunuz olayı artık böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Abi bu sebepten dolayı kavga olurum Allah aşkına ya dediğiniz en saçma kavga sebepleriniz dünün konusuydu. Mağlubunuz çok fazla mesaj geldi. Dedik ki arkadaşım sevgili dostum haftanın konusu bile olabilir ki keyifli de zaten. Bakalım dostlar ne için kavga etmişler. Arif'im daha önce söylemiştim. Bunlar sadece uyurken susuyorlar. Uyandıkları andan itibaren kesin bir bahane bulup fitnes yükselte yükselte kavga ediyorlar. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kurban olayım herkese. Buyur. Antakya'dan Yusuf'um yollamış. Der ki akşam yürüyüşe göndermiyor. Kavga ediyoruz. Kesin birisiyle buluşuyorsun diyor. Nereden hissediyor anlamıyorum ki. Ay kurban olayım. Nereden hissediyor anlamıyorum ki ya. Bu ne dur bakayım. Neymiş efendim batak oynarken papazını 10'uyla dürtmüşüm. Sonraki elde kızına 9'la dürtmüşüm. Ne salak günlermiş abi diyor. Şimdi olsa onu mu heba etmem. 7'yle falan dürterdim. Kurban olurum ya. Oğlum bu yüzden kavga mı ettiniz ya? WhatsApp'ta mavi tıkı kapatmışım. Neden kapatmışım? Ayrıldık diyor. Buyurun bak kavga sebebine bak. Bunu yazan da canım kardeşim Rıfat. Der ki abi göğsümde 2 tane kıl çıkmıştı. Onları jiletle aldım. 1 hafta salonda uyudum. Neymiş? Göğsümdeki kılları bile alıyormuş. O rahatsız olmuyormuş. Başkası mı rahatsız oluyormuş acaba diye? Sevgilinizle yaptığınız en saçma kavga sebebi. Bakalım. Lisedeyken kendisiyle dandik bir bilgisayar önünde 20-0 falan yenmiştim. Bunun üzerine kavga çıkmıştı abi. Oyun yüzünden ya. Ay kurban olayım. Buyur. Bulyonlu makarna mı olurmuş? O ne biçim yemekmiş? Ye işte diyor. Saatlerce aç kaldın. Abi bildiğin bulyon yüzünden kavga ettik. Allah Allah. Bulyondur la bu. Salatanın suyuna ekmek bandığım için kavga ettik abi. Vallahi diyor bundan dolayı hem de aylar boyunca inadına banıyorum. Her ortamda hunharca salatanın suyu hoşuma gidiyor. Abi banılır zaten ya ekmek Allah Allah. Buyur. Anahtarı kapıda kim unuttu kavgası yapmıştık abi. Anahtarı kapıda kim unuttu? Bu sebepten dolayı tartışma çıkmış. Aynı şirkette çalıştığımız dönemde daire telefonda kavga etmeye başlamıştık. İlk o uyandı. Şirket dairinde kavga ettiğimizin farkında mısın dedi. Sonra barıştık abi. Dur bakayım bu nedir? Normalde kavga etmeyiz fakat gerçekten beni dumur eden bir kavga çıkmıştı. Rüyasında evet rüyasında beni kötü bir şey yaparken görmüş. Ne olduğunu da söylemedi. Öğlene kadar bir karış surat ne yapsam ne desem sürekli diyor beni azarladı. Abi yani la rüya senin rüyan ya. Hakikaten söylüyorum acayip kavgalarınız varmış ya. Buyur. Yaya geçidinden geçen kadına yol verdiğim için sabah sabah yine sinirlerimi tepeme çıkardı diyor. Yaya geçidinde malumunuz öncelik yayaların bayana yol vermiş bu sebepten dolayı sabah sabah tartıştık abi diyor. Verecek tabii ki ya Allah Allah. Sen niye doğum gününü kutlamıyorsun? Nasıl adamsın sen diyerek sabaha kadar tartıştık abi diyor. Sevmem ben doğum günü. Eyvallah kurban olduğum. Gençlik mümkün olduğu kadar hakikaten söylüyorum okumaya çalışıyorum. Gözden kaçanlar varsa çok uzun olanlar varsa onları bazen es geçebiliyorum bilginiz olsun. Gözden kaçanlar için de özür. Diit markette kasiyer kıza teşekkürler kolay gelsin iyi akşamlar dediğim için kavga etmiştik abi. Sebep ise kasiyer kızın çok güzel olması diyor. Allah Allah. Abi ne kadar güzel işte. Hani böyle bir teşekkür etmişsin kolay gelsin iyi akşamlar dilemişsin. Ama yenge kıskanmış. Çünkü kız çok güzeldi abi diyor. Ocakta pişen dolmayı unutup televizyon izlemeye dalmıştım. Tabii saatlerce uğraşıp yaptığım yemek yandı. Yemek kırmızı çizgimdir. 1 hafta konuşmadık diyor. Buyur bak bu da güzelmiş ya. Kavga edip ben uyuyorum. Ne halin varsa gör dedikten sonra neden uyumuşum diyor ya. Neden uyumuşum? Neden onun gönlünü almamışım? Abi hakikaten söylüyorum ya. İki ucu pis değnek abi. Uyusan bir dert, uyumasan bir dert. Ben uyuyorum. Ne halim varsa gör dedikten sonra neden uyumuşum da gönlünü almamışım? Yine kavga ettik abi diyor. Allah Allah. Canım kardeşim, günün konusunu muhtemelen anlamışsınızdır. Sevgilinizle yaptığınız ya baba bu sebepten dolayı da kavga edilir mi dediğiniz acep ne varsa 0530 071 43 55, biliyorsunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarası, yazınız yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven Show Time.

0: Eziyetlik gari. Bakayım. Arif Bey, bu kavgaları duyunca eminim evlenmeyi hiç düşünmezsin. Valla bir iki üç günden beri okuyoruz sürekli böyle kavga haberlerini de bilmiyorum. Zaten hep söylüyorum, şu evlilik müessesesine bir tık kılım abicim. Tabii canım. Çok üften püften kavgalar var ya. Bu ne, tıkla bakayım. Ses kaydımız mı var?
1: Seni çok özledim. İyi bir katılmak istedim abi.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Valla bizim hanım abi, ben gece yatarken telefonumu alıyor. Benim müşterilere bakıyor, bayansa iyice inceliyormuş. Ne bileyim, bu WhatsApp'ta uygulamada durum falan koyuyor ya abi. Bu niye durum koydu? Bu niye bu kadar güzel? Dedim, benim ne suçum var? Ya bu gibi sebeplerden dolayı kavga ediyoruz abi. Acayip saçma.
0: Eyvallah canım kardeşim. Kavga sebebimiz. İşten eve gelince cebinde ne var ne yok hepsini sehpanın üstüne bırakıyorum diye kavga ediyoruz abi diyor. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Sen zaten cebindekileri sehpanın üstüne bırakmasan, hakikaten söylüyorum, sen uyuduktan sonra yenge zaten senin o ceplerini kurcalayacak yani. Evet abi. Bakalım en saçma kavga sebebi. Bakalım. Doğmamış çocuğumuzun ismi ne olacak diye kavga etmiştik abi. Ergenlik ne kadar kötü bir şeymiş diyor ya. La ortada fol yok, yumurta yok, çocuk yok da hani. Adı ne olsun diye kavga ettik abi diyor. Odamda takılırken kedim balkondan düşmüştü. Ne oldu tam hatırlamıyorum ama ona bağırmıştım. O da kapıyı çekip gitmişti. Ben de arkasından gittim ama kediyi aramak için gittim. Kavga saçma, o saçma olmayabilir ama olayların gelişme biçimi baya saçmaydı abi diyor. Allah Allah, ne alakası var ya? Al abi. Şu rüyalar hakikaten söylüyorum, birçok insanın başına bela alayandı bak. Rüyasında ellerimi çırpana karartılıp uçmuş gitmişim. Neden orada durmamışım da uçmuşum abi. Bunun yüzünden kavga ettik diyor ya. Oğlum ciddi misiniz la siz? Hakikaten söylüyorum, şaka gibisiniz ya. Ağlayarak uyandı. Sen beni rüyamda aldatıyordun, aptala malum olur dedi. Bütün günümü zehir etti abi. Şimdi düşününce eskiden tövbe yarabbim, hakaret etmiş de geçelim. Bu sebepten dolayı abi, rüyasında yenge abi hani rüya görüyor. Enişte onu aldatıyormuş. Bir de diyormuş ki aptala malum olur diye bütün günümü zehir etti abi diyor ya. Eski sevgilim o şişeyi taşıyamazsın, suyu dökersin dedi. Gözünün içine baka baka suyu doldurup düşürdüm. Bu sebepten dolayı kavga ettik. Allah Allah. Yemeğe neden bismillah demeden başladığım için kavga çıkartmıştı. Tövbe yarabbi ya. Hakikaten çok saçmaymış ya. Abi bu yüzden de kavga edilir mi dediğiniz ne gibi kavgalarınız var? Bakayım. Rüyasında beni onu aldatırken gördü diye tüm gün trip atmıştı abi. Kızım rüya o, gerçek değil desem de fayda etmemişti. Hem aldatıyormuşum hem de ele güne karşı onu salak pozisyonuna düşürüyormuşum. Asıl kızdığı oymuş zaten.

yapmalı yapmadım diye kavga etmiştik. Ev arkadaşıyla sofraya oturduk, bir güzel yedik yumurtayı. Sofraya da gelmedi diyor. Sonra gönlünü alayım diye odaya gittim, meğerse evi terk etmiş. Yok canım artık ya. Mesajı da döşemiş. Sonrasında barıştık ama yürümedi. Yürümemesini ben salçaya bağlıyorum canım kardeşim. Dışarıya çıkarken neden süslenip de ruj sürüyorsun? Evin içinde neden ruj sürmüyorsun kavgası oldu. Allah Allah. Şaka gibisiniz gençlik. Vallahi söylüyorum bak. Su içerken lık lık lık lık diye suyun boğazımdan geçerken çıkardığı ses yüzünden kavga etmiştik eski sevgiliyle bir keresinde. O gece sürekli insanlar normalde ses çıkartmadan su içiyor. Sen niye sürekli ses çıkartıyorsun demiş. Oğlum nasıl bir psikopatla birlikteymişsin ya? Bak. Benimle konuştuğun ses tonuyla konuştun o kadınla. Dünyayı dar etti diyor bana. Sebep? Enişte birisiyle konuşmuş. Ama yengeyle konuştuğu ses tonuyla konuşmuş. O sebepten de... Vallahi şaka gibisiniz gençlik. Ve artık yollamayın, gerçekten söylüyorum, bir dünya mesaj var. Günün konusuydu canım kardeşim, sevgiliyle edilmiş en saçma kavga. Dün de günün konusuydu, bugün de günün konusu. Bugün bitiririz artık, dur bakayım. Karımla tatile gittiğim için kavga etmiştik abi. Müsaadenle canım kardeşim ya. Sevgilisi bu sebepten dolayı kavga etmiş. Sebebe bak. Neymiş? Karımla tatile...

0: Seni sadece bir aydır dinliyorum ve herkesin dediği gibi şeyler demeyeceğim. Adamın demesin 10 numara 5 yıldız falan. Onun yerine You Are The Best diyorum. Sevgiler Londra'dan. Bye. You Are The Best.
1: Abi seni her gün dinliyoruz ya. Süpersin Arif abi. Böyle devam. Selamlar Hollanda'dan.
2: Arif abi, Kapadokya'dan günaydın. Turistlerle birlikte gökyüzünden seni dinliyoruz. Takipteyiz.
3: Arif abi çok üzgünüm. Seni dinleyemiyorum. Annem beni okula gönderiyor. Keşke okul olmasaydı.
4: Arif, senin yüzünden personelle papaz olacağız. Senin sesin gelmiyor diye adam makineyi açmıyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
10: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
13: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
11: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda.

0: Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, benim adım da Arif. Seni ilk dinlediğimde çivi çakıyordum abi. Samsun Bafra'dan sevgiler.
3: Selam Arif, seni ilk dinlediğim gün bugün. Çok heyecanlıyım, çok trafik var. İzmir'den Tezgah'da yolluyorum. Ben Selin.
2: Arif, biraz önce abonenin suyunu kapattım. Garibim duşta kaldı. Söyle bizi affetsin.
4: Seni ilk dinlediğimde Arif Güven, çıldırmış olduğunu düşündüm ve ben de çıldırdım.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım ne oluyoruz, ne bitiyoruz. Kemal'ım yollamış, Kemal'ım yollamış. Dur bakayım. AVM'de asansör düğmesine ilk ben bastım diye kavga ettik. Böyle saçma bir şey için niye kavga ediyoruz diye yine kavga ettik. Tövbe yarabbim. Oğlum böyle saçma bir şey için niye kavga ediyoruz deyip kavga etmişler ya. Buyur. PlayStation oynadığım için kavga etmiştik. Hatta bir keresinde ya o ya ben demişti. Ya bunu yapmayın işte ya. Vallahi söylüyorum ya. Bir de bazen abi şimdi kaç yıllık ne bileyim abi ilişki almış başını gitmiş şey diyor ya. Sallıyorum işte dereye düşsek işte sallıyorum göle düşsek işte hani önce adliye limayı mı kurtarırsın beni mi kurtarırsın? Böyle saçma sorular soruyorsunuz ya. Önce seni ben bir boğarım orada. Bir pazar kahvaltısında fıstık ezmesi yağ kavgası yaptık. Ben dedim ki yağ yeme, fıstık ezmesi ye dedim. Bunun için sevgi dolu işim saatlerce kavga ettik diyor. Uzatan ben olmuşum. Yeminle diyor ağzımı açmadım. Evde kuzu gibiyiz. İşte panter. İkimiz de gece gündüz eşiyle aynı. Evet ya bir şey söyleyeceğim. Yani eşiyle aynı yerde çalışanlar değil mi? Ha? O biraz sıkıntıymış gibi diyor. Bu nedir dur bakayım. Ramazan'da pidenin üstünü onu beklemeden yediğim için kavga etmiştik. Kavga bitince de aynı ev içinde 4 saat birbirimizle konuşmadık. Pidenin üstü yüzünden ya. Sürekli canım, bebeğim, yavrum diye hitap edince ismini unutmuştum. Farklı bir isimle seslenince kıyameti kopardı. B12 eksikliği olan bir insana bunlar yapılmaz ki canım abicim diyor ya. Not artık eski sevgilim. Şu anda bekarım gayet mutluyum. Eyvallah kurban oldum. Haber vermeden markete gittiğim için beni terk etmişti. Yok canım daha neler ya. Yani o mazeret arıyormuş hakikaten söylüyorum ya. Bak insan mazeret ararsa bulur abi. Terk edecekse terk eder. Mazeret iş yani hani şöyle söyleyeyim. Yavrum beni eski kız arkadaşım hakikaten söylüyorum. Amerika'nın sağlık politikalarını beğenmediği için terk etmişti yani. Aydın'da eski sevgilime üniversite diplomasını aldığım gün gözün aydın diye mesaj attığım için çok pis kavga etmiştik. Allah Allah. Abi evde kedimiz var. Kediye hangimiz sarılıp uyuyacağız diye kavga ettik. Oğlum çok saçma insanlar mısınız gençlik hakikaten. Yani söylemeyeyim diyorum da. Hani kediye hangimiz sarılıp uyuyacağız diye kavga olur mu ya? Ailesiyle sürekli kavga eden, tartışan bir hanımefendi vardı. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Hiç unutmuyorum bir gün yine böyle oldu. Ben de tabii ki iyi bir sevgili ve adam olmak istediğim için... Çok uzatmışsın çiçeğim, hakikaten söylüyorum ya. Yaşım 23 falandı. Sevgilim durduk yere ısrarla saçlarıma fön çekmek istemişti. Sonra tartışmıştık. Şimdi aklıma gelince yüzümde tebessüm oldu abi. Kavgaya bak demiş ya. Fön yüzünden ya. Eski sevgilime ayı emojisi gibi uyumuşsun dediğim için kavga etmiştik abi.

kere su şişesini bocalamıştı kafamdan. Kıyameti kopartmıştım. O ise kahkahalarla gülüyordu. Benimki diyor tek taraflı bir kavga oldu abi. Cinnet ağlıydı sanırım. Allah Allah. Şakalaşmışsınız işte oğlum lan. Aa bak kavga sebebine bak. Allah aşkına ya. Ahmet Kural mı haklı, Sıla mı haklı kavgası? Yemin ediyorum bu yüzden kavga ettik abi. Dünyadaki en saçma, en gereksiz kavga diyor ya. Bu yüzden kalbimizi kırmıştık. Ahmet Kural mı haklı, Sıla mı haklı? Derde bak abi, hakikaten söylüyorum ya. Neden benden önde yürüdün diye kavga etmiştik abi. Allah Allah. Neymiş efendim, arkadaşlarımla arasının açık olmasının sebebi daha önceki kız arkadaşımla da aynı şekilde muhabbet etmiş olm... Anlamadım çiçeğim. Yavrum artık yollamayınız çünkü hakikaten söylüyorum elimizdeki mesajlar yeterli. Dur bakayım.

0: Kadir'cim. Şimdi öyle mi peki, minicik bir mola. Moladan sonra kurban olayım. Buradayız, sakın olabiliyorsa hiçbir yere ayrılma.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: Duel Showtime. Geç son parti bakalım, artık konuyu kapatalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Bir dünya mesaj geldi. Bakalım abi, seviyorsak kavga ederiz. Bunun başka yolu yok. Habaş, liman, operatör, Mehmet, kurban oldum. Seviyorsak kavga ederiz demiş ya. Bakayım. Vay maşallah, artık yollamayınız gençlik. Tuvalet molası için uygun yeri kilometrelerce yol boyunca bulamadık abi diyor. Aslında vardı, sen durmadın deyince hani nerede vardı dedim. Bu sebepten dolayı kavga ettik. Buyur. Yumurtanın haşlanmış olmasından dolayı kavga etmiştik. Bir de tüm gün küsüp odada oturmuştu, ağlamıştı. La yumurtadır bu ya. Kurban oldum. Allah Allah. 2015'te kız arkadaşımın ojesinin rengini bilmediğim için kavga çıkarmıştı. Allah Allah, nereden bileyim ben diyor ya. Sevgiliyle edilen kavgaların %95'i saçmadır zaten abi. Eyvallah yavrum. En saçma kavganız neydi? Bunu soruyoruz arkadaşlarımıza. Artık yollamayınız dediğimiz gibi. Bakayım. Pişt, ne yapıyorsun dedim. Kedi miyim ben dedi, kavga ettik abi. Diyeceklerim bu kadar demiş ya. Pişt, ne yapıyorsun? Kedi miyim ben? Vallahi hakikaten söylüyorum, çok enteresan mısınız gençlik? Sevgiliyle yapılan en saçma kavga. Dur bakayım. İşin kötüsü ne biliyor musun Arif Güven? Ben sevgilimle hiç kavga edemedim. Şöyle bağırış çağırış, vuruldulu kırdılı falan diyor. Sonrasında yalnız kalıyor olmamı da buna bağlıyorum. Hiç kavga etmemiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Buyur. Attığı videoyu komik bulmadığım için ufak bir tartışma yaşamıştık abi. Attığı videoyu komik bulmadığı için. Kahvaltı hazırlanırken sucuk ve kaşarı aynı tabağa koymam sonucu eski sevgilimle... bu sebepten dolayı kavga etmişler. Kahvaltı hazırlanırken sucuk ve kaşarı aynı tabağa koymuştum. Ne var bunda ya? Vallahi hakikaten enteresansınız. Son parti bakıyorum gençlik, bilginiz olsun. Bana neden güvenmiyorsun diye söylenmeye başlamıştı. Sonra güvenmemeye başlamıştım. Sonra zaten diyor en kısa zamanda ayrılmıştım abi. Aferin, aferin. Mezuniyet yemeği için o yemeği yerken bu ilişki biter diye kavga çıkartmıştı. Ne anlamadım, dur bakayım. Mezuniyet yemeği için o yemeği yerken yersen bu ilişki biter diye kavga çıkartmıştı. Ben de 30 kilo verip... Tövbe yarabbim, bu dümbeleği hayatımdan çıkarttım diyor. Dümbelek demiyor da ben yumuşattım yani. Vay efendim, kavgaya bak bak diyor ki. Vay efendim, banyo ederken keselenmiyormuşum. Allah Allah, bu sebepten dolayı kavga olur mu ya? Bak buyur, bir de böyle bir şey var abi. Uzun bir süre kavga etmediğimiz için artık onu önemsemediğimi düşünüp kavga etmişti abi. Yani biz niye kavga etmiyoruz deyip kavga etmişler ya. Kavga etmiyoruz, beni önemsemiyor musun? Alo, bakıyorum bıyık bırakmışsın. Bıyık bıraktığına göre bugün yarın beni de bırakırsın. Bir arkadaşımın eşiyle... Ne bu? Dur kim? Yağlama kaça böldür kavgası etmişken ben de... Allah Allah, yağlama dediğiniz bu yemek herhalde canım kardeşim. Çok böyle bilmediğim için söylüyorum. Evet evet, yemek. Kayseri yöresine ait, şimdi hatırladım. Buyur. Abi ne yapsak yaranamıyoruz. Her şeyimsin dediğim için kavga çıkartmıştı. Kimse kimsenin her şeyi olamazmış diyor. Beraber güle oynaya yurt dışına uğurladığımız kardeşi için Allah kavuştursun demedim diye mekanda olay çıkarttı, kavga etmiştik abi. Allah Allah. Oysa diyor beraber uğurladık zaten. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Dur bakayım. Havuza gittiğimde gördüğüm beyaz mayo ile geldiğini öncesinden haberim yoktu. O beyaz mayo ile bir de havuza girdi ve kayış attı. Beyaz mayo yüzünden mi kavga ettiniz yavrum? Anlamadım. Buyur bak, okkalı bir kavga gelmiş abicim. Evli olduğumu söylemediğim için kavga etmiştik abi. Bu güzelmiş abi. Evli olduğumu söylemediğim için tartışmıştık. Sormamıştık ki diyor. Rahatlığa bak abicim ya. Neymiş efendim, telefonla konuşurken şarjım bitmiş. O yarım saat ben dinliyormuşum gibi konuşmaya devam etmiş. Sonradan anlamış telefonun kapandığını. Fırçayı ben yedim abi diyor. Eyvallah, kurban oldum. Canım ciğerim artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Mari bunu şöyle bir F5 yapalım bakalım yazıyor haberlerinde neler var. Final helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Ondan sonrasında hep birlikte dağılacağız zaten.
1: Arif Güven
2: Arif abi canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'im 334 Mehmet abim ben hasret bitti iş başı yaptık öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.

0: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
1: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
2: Arif Güven, Showtime.
0: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi, saygılar.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime. Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
5: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
9: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Yayında.
10: Merhaba Arif abi, ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi, konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın, ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.

0: Güven Showtime yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Evet, aynen öyle. Şöyle bir F5 yapalım. Haberler. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Canım kardeşim, meteorolojiden böyle bir haberimiz var. Hemen paylaşmış olalım. Kuvvetli rüzgarla birlikte hızla artık havalar soğuyacak, bilginiz olsun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. İstanbul ve çevresinde etkili olacak olan kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine yaklaşacakmış, bilginiz olsun. Gargış kıyamet geliyor artık. Bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Haberler. Şu habere bir bakalım, hakikaten söylüyorum ya. Ürdün ve İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası, ki görüntüler de var. Bana kalırsa %100 erkek. Hakikaten erkek yani. Kadınlar Asya Kupası'nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Federasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulundu. Abi hakikaten söylüyorum ya. Şimdi bu daha önce mesela olan bir durumdu, okuduk programın başındayken. Yine abi İran kadın milli futbol takımında, bak 8 oyuncunun erkek olduğu ortaya çıktı yani. Şimdi burada da görüntülere bakıyorsun, kaleci şimdi abi diğerleri tamam bayana benziyor da bu kaleci abi tövbe yarabbim hiç benzemiyor yani. Bu bildiğin hani bir tık makyaj falan yapsa diyorsun belki bir derece, ama adamın suratına bakıyorsun daha sabah tıraş oldum der gibi duruyor yani. Bence şöyle bir şey olsun, madem abi bak şimdi burada demek ki bu topraklarda bu olabiliyor. Daha önce işte 8 oyuncu erkek çıkmıştı, şimdi diyorlar ki ya bu kadın değil abicim bu kaleci erkek diyorlar. Bundan sonra şöyle bir şey yapılsın bence. Yavrum bütün artık hani iki takımı da kadınlar hamamına götürmeden maça çıkartmayın abi. Evet abi, önce bir hamama götürün bu kadınları. Ondan sonra maça çıkardın abi. Tevekkili sürekli oluyor. Bu nedir? Dur bakayım. Akıl almaz olay. Park halindeki araçlara kafa ve yumruk attı. Temiz deliriyoruz gençlik. Ben hep söylüyorum ya. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde iki kişinin park halindeki otomobillere zarar vermesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Teşvikiye mahallesinde park halindeki otomobillere zarar verdiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Sebep var mı? Sebep de yok. Bir de tövbe yarabbim ya. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin araçlara kafa... Oğlum arabaya kafa atmak nedir ya? Ha? Malumunuz bu kavgalarda da kafa atma durumu vardır ya, biliyorsunuz. Hani ilk zaten kafayı atan 1-0 öne geçiyormuş da ya. Şimdi benim sormak istediğim şu. Abi kafayla karşı taraftaki adama vuruyorsun ya. Yani o darbeyi senin kafa da almıyor mu? Senin kafa da alıyor. Ama diyorsun ki tevekkili adam hiç kullanmadığı yerini feda ediyor ya. Al buyur. Deliriyoruz ya. Bunun görüntüleri de var. Tövbe yarabbim, yaşını başını almış. İstanbul'da bir kadın sokak kedilerinin içtiği suya çamaşır suyu dökerken yakalandı. Bu arada yakalayan bir anne kız, helal olsun onlara da. İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Sokak hayvanlarının rahatsızlanarak ölmesinden şüphelenen mahalle sakinleri Feride K.'yi yine elindeki sıvıyı su kaplarını boşaltırken yakaladı. Feride K.'nin eşi Veysel K. demiş ki benim hanımın psikolojik sorunları var. Yavrum ben hani röportajları da izledim bu haberle alakalı. Şimdi anne kız yakalıyorlar. Kazık kadar kaç yaşında bu Feride K'se? Yani şimdi bak 4-5 kediyi zehirlemiş. Ara başlıklara bakıyorum. Feride K'nin eşi psikolojik sorunları var demiş. Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ama psikolojik sorunu olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz. Uzaktan seviyoruz gibi söylemiş. Ya bu benim şimdi anlam... Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi geride bıraktığımız günlerde hani çok konuya girmedik de malum kılıçla bir insanı doğrayan bir vardı yani. Şimdi bu da psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ya şimdi kılıçla birisini doğuruyorsun ama başında kapşonuyla kendini saklamayı biliyorsun yani. Onda da sıkıntı yok. Onda psikolojik sorunu yok. Yakalandıktan sonra kapşonuyla kendisini sakladı, biliyorsunuz yani. Şimdi bu ablaya bakıyorsun. Torba içerisinde saklı çamaşır suyunu mamalara koymayı biliyor. Yakalanınca da psikolojik sorunlarım var diyor. Ya arkadaş yani... Siz sadece kendinize zarar verseniz ya. Belli ki o akıl var sizde yani. Şu canlılardan ne istiyorsunuz? Masum canlılardan ne istiyorsunuz arkadaş? Anlamıyorum ki ya. Lan psikolojik sorunun varsa o çamaşır suyunu al kendin iç. Çıldırıyorum, hakikaten söylüyorum. Çok üzülüyorum ya. Gençlik. İstanbul'da gençlerin çakalla oyunu kötü bitti. Çakal mı? Bu bildiğiniz çakal. İstanbul Çatalca ilçesinde Yalıköy mahallesinde doğa gezisi yaparken rastladıkları ve beslemek istedikleri çakalın saldırısına uğradılar. Saldırı anının cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Valla çakal iyi kurtulmuş sizden. İnsanoğluna güven olur mu? Ey çakal, kaç kurtarken, hakikaten söylüyorum ya. Çakal da ne yapsın? Bilmiyor tabii. İnsanlar ondan daha çakal. Çiçeğim, kurban olduğum artık bu kadar, yazıyor yazıyor, yeterli olmuş olsun. Olabiliyorsa birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle final veda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benimle Gölde Ali Batın. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar? Çok merak ediyorum Arif.
1: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
2: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
3: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Pişman olduklarım malumunuz, artık bugün de yüzdük, yüzdük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Canım kardeşim, öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi. Malum programın başındayken hoş geldin mesajları geliyor. Sona doğru da kral dağılma zamanı geldi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Nevzat'ım kurban olduğum canım kardeşim. Buyur. Bu en saçma kavgalarla alakalı... Dedim ki evlilikten soğuttunuz beni, yemin ediyorum. Sanki evliliğe çok meraklıydın da soğudun diye gelen bir mesaj var. Kim bu? Eski karım falan mı benim abi? Direkt fırça atmış bana. En saçması turşu limonla mı yapılır? Hayır, sirkeyle yapılır. Eyvallah, kurban olayım, doğru. Şimdi helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz böyle bir haber. Sağ olsun, var olsun. Nevzat'ım yollamış. Çok güzel hakikaten, şimdi görüntü olmadığı için radyoda sizlere bu görüntüyü gösteremiyorum ama... Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulaması İstanbul'da yayalım mı şeklinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir haber var. Bakırköy'de ilk uygulama yapılmış, ağacın dibinde sabit mama kabı uygulaması büyük ilgi gördü. Tasarımın vatandaş tarafından gelen öneriler doğrultusunda geliştirilerek İstanbul genelinde uygulanması planlanıyor. Ne güzel ya. Valla düşünen herkese helal olsun. İnşallah da uygulanır. Malumunuz bu, hani su kaplarını koyuyoruz, yolda mama kaplarını koyuyoruz. Biri geliyor tekme atıyor, biri geliyor alıyor gidiyor. Bunlar sabit. Güzelmiş. Şu neydi, dur bakalım. Bozkır'da bir vaha hayal ettiler. İki çocuktan yetişkinlere örnek olacak ağaçlandırma eylemi. Helal olsun be gençlik. Vallahi seviyorum sizi. Buyurunuz. Konya'da iki arkadaş doğup büyüdükleri Bozkır'ın ortasında vaha yaratmayı karar veriyorlar. Yunak ilçesinde Yavaşlı mahallesinde yaşayan iki arkadaş, yetişkinlerin süre gelen kayıtsızlığına karşın yemyeşil bir köy hayaliyle ilk adımlarını atmışlar abicim. 11 yaşındaki Eyüp Kurşunlu, 14 yaşındaki Osman Gültekin yaşadıkları yerin çehresini değiştirip ağaçlarla çevrili olması için bir şeyler yapmaya karar veriyorlar. Habere göre bu hayallerini ilçedeki esnaflara, ilçedeki büyüklere anlatmış çocuklar, yardım istemişler. Büyükleriyle de birlikte yardımlaşıp canım kardeşim Akşehir Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliğine başvuran çocuklar köylerine fidan dikmek istediklerini yetkililere iletmişler. Bak ya, biri 11 biri 14 yaşında, helal olsun. Yetişkinlerin de takdirle karşıladığı çocuklara köye dikilmeleri için 125 adet çam fidanı gönderilmesine karar verilmiş. Şimdiye kadar hiç kimse düşünememiş mi bunu abicim? 11 ve 14 yaşındaki iki çocuk mu düşünmüş? Ki helal olsun. Birkaç gün sonra Akşehir Orman İşletme Şefliğinden gönderilen fidanları görünce büyük sevinç yaşayan Eyüp ve Osman hafta sonunu iple çekti. Dikimden önce toprağın yumuşaması için diye haber böyle gidiyor. Çocukların fikri güzelmiş abi, helal olsun. Kurban olduğum, ben artık müsaade istiyorum. Malum hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, diğer tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince... Burada sizleri en keyifli şekilde misafir etmeye çalışıyoruz ki yarın yine seve seve keyifle sizleri misafir etmek istiyoruz. Diyorum ve artık yavrum ben gidiyorum. Dostlar, kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Showtime. Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
6: Speed Catering.
5: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
8: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de,

0: Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı

0: kavurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Yenilenen koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzener Strasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
8: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'da

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winden Erschütrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bir

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkun.

0: yere bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Şitrase 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: yüreğin ince.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
7: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Satmasında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarında izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam dürüyemin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi az. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle ya, çoktan gö-

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Winzenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden